0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincezeps is Paulops. İpove. Radyo Derdimendi.

0: Hoppa! Gergihan! Davildi!
1: Hop! Radyo Derdimendis ekskluzivi.
0: Sopalio i centro kaheto. Shen chemu mamuletu. Arktir deba.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radyo Dördimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs i spoulops ipove. Cra 7 da 1 Radyo Dördimendi.
2: Saat is Dördimendi.
0: Radyo Dördimendi.